0: yoksa parlak yıllarda bu.
1: Yahoo'nun malin ang ginina, National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya yatinga.
2: Nasimang Bollywood Melodies programı adın tanımda hindi filmi git jangok nasu inga. Daun nasimang na an filmi git koratska inga wan abijit ayo anayata patwalir ngapagit. Jab tak rahega.

0: Nasıl program türü program kopna sonra mı ha? Ya da kaç tane türü nasıl mı ana da o success student'i poydo mu ko nasıl mı okna skanaman gen olan türü ni lead secondary school poran pa çirim be emsamani poydo mu ani oa.
1: Yine de cümle em sanmadığı ama bir